0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, iyi sabahlar değerli Bulgaristan Radyosu'nun türkü ve şarkı dostları. Büyük klarnet ustası Mümin Ali Kirişef'in bir oyun havasıyla sizleri türkülerle Bulgaristan'ı adım adım gezmeye davet ediyorum. Birbirinden güzel türküler ve şarkılar hazırladık teknik yapımdaki arkadaşımız Vladimir Trençev'le birlikte. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bir saat boyunca ülkemizi gezeceğiz sevgili dinleyiciler. Gezeceğiz ama bunu türkülerle yapacağız. İlk türkümüzü tabii ki en kuzeyden başlıyoruz. En kuzey neresi? Tabii ki şırıl şırıl akan Tuna'mız oluyor. Ve Hasan Rodoplu'nun sesinden bir Tuna Boylum türküsüyle programımıza başlıyoruz. Güzel dakikalar sizlerin olsun diyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Tuna Boylum türküsünü dinlettiği Hasan Rodoplu'dan ve itiraf etmem gerekiyor. Böyle sık sık kendisiyle telefonda görüştüğümüzde Hasan Rodoplu benim Tutrakan köylerinden olduğumu bildiği için her zaman nasılsınız dedikten sonra hemen Tuna Boylum türküsünü bana söylemeye başlar. Ağzına sağlık üstadım diyerek sevgili dinleyiciler, önümüzdeki dakikalardaki bu programın devamı da olacak, İkincisi de olacak. Ülkemiz çünkü küçük olmasına rağmen türkülerle çok zengindir biliyorsunuz ve Hasan Rodoplu'nun sık sık türkülerini de dinleteceğiz. Peki Tuna Boylum'dan, Tuna'dan sonra nereye gidiyoruz? Tuna Ovası'na gidiyoruz. Bir Tuna Ovası şarkısıyla Şume'nin Gusla köyünden Fehim Ömerov'u ağırlıyoruz. Kendisi Türkiye'de yaşıyor. Fehim kervancı olarak ve hala saz ve sözüyle sevgili dinleyiciler sosyal medyada böyle herkesin beğenisini kazanıyor. Hatta özel Bulgaristan'a ait klipler yapıyor. Kendi türkülerini ve diğer saz ve söz ustaların türkü ve şarkılarını, eserlerini süslüyor. Bir Tuna Ovası şarkısıyla şimdi Fehim Ömerov'u dinliyoruz.

Türkülerle adım adım Bulgaristan başlığını verdik bu konserimize sevgili dinleyiciler ve en kuzeyden başladık. Tuna'yı anlattık, Tuna Boylum'u anlattık, Tuna Ovası'ndan geçtik. Tabii ki Tuna Nehri'nin incisi Ruse'den de geçmeden olmaz. En güzel şehirlerimizden bir tanesi bizim kuzeyimizi süslüyor. Her zaman Ruse'ye büyük bir sevgiyle, büyük bir merakla gidiyorum. Yakında bilmiyorum ziyaret ettiniz mi ama Ruse gerçekten eskiden küçük Viyana olarak anılırmış ve bu ismi gerçekten çok yakışıyor kendisine. Şimdi Ruse'mizi rahmetli Osman Aziz anlatacak Rusçuk Kızları şarkısında.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Tuna'yı, Tuna Ovası'nı ne kadar anlatsak azdır. Bunu türkülerle, şarkılarla yapmaya karar verdik ve şimdi yolumuz devam ediyor. Nereden geçecek yolumuz? Tabii ki Deli Orman'dan. Arkadaşım Vlado Trenchev'le birlikte Deli Orman yazınca o kadar çok türkü ve şarkı çıktı ki doğrusu ben çok sevindim. Birbirinden güzel sesler, birbirinden güzel ses sanatçılar şimdi de Deli Orman'ımızı anlatacak. Deli Orman'ı gerçekten ben Tuna'dan sonra belki Deli Orman'ı ben de anlatabilirim. Evlendiğim köy Savin, Razgrad ilinde, aslında Deli Orman'ın tam merkezinde diyebiliriz. Her yaz, yani özellikle yaz aylarında Deli Orman'a büyük bir merakla gidiyoruz. Sizler de bilmiyorum yakında yolunuz Deli Orman'dan geçti mi, ama gerçekten o ormanlar, o güzel havası, o yeşillik ülkemizi nadir süsleyen yerlerden bir tanesidir. Ve görmeye, ziyaret etmeye yerlerden bir tanesidir diyebiliriz. Ama bu kadar söz yeter diyerek şimdi sözü sanatçılarımıza bırakacağız. Bakın kimler anlatmış, şarkılarında söylemiş Deli Orman'ı. Yine çok değerli Fehim Ömerov, kendisi Fehim Kervancı olarak bilinir saz ve söz ustalarımız arasında, demiş ki: "Selam sana bizim ilin yaylası Deli Orman." Gelin şimdi bu türküyle Deli Orman'a gidelim.

Şimdi sözü Şumen Tiyatrosu'nun en zarif, en güzel sesli sanatçılarından biri olan mikrofonu Bayse Arif'e bırakıyoruz. Sevgili Bayse Arif geçenlerde 88. yaş gününü kutladı. Buradan kendisine bir kez daha sağlıklı, mutlu, huzur dolu günler diliyoruz ve türküler kadar güzel bir insandır kendisi ve Bulgaristan Radyosu olarak bizim programlarımıza katıldığı için, canlı yayınlarımıza katıldığı için ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bayse Arif Deli Orman Bülbülü diyecek ve hep beraber dinliyoruz.

türkülerle adım adım Bulgaristan'ı geziyoruz sevgili dinleyiciler bu konserimizde. Ama sadece türkülerle değil, burada şarkılarımız da var daha doğrusu. Şimdi Hasan Rodoplu ile başladık programımıza. Tuna Boylum dedik ama şimdi de Deli Orman yollarını aşıyoruz. Yine değerli Hasan Rodoplu ile birlikte.

Ve Tuna'dan sonra Deli Orman'ı adım adım geziyoruz. Güzel türkülerle, güzel şarkılarla. Razgrad'ın Zavet kasabasından Nazif Ademov'un bir türküsü var sırada. O ise Deli Orman kızlarını anlatmış türküsünde.

sırada çok değerli ses sanatçımız Nargis'in şarkısı var sevgili dinleyiciler. Bu projemizden bizler de bahsediyoruz. Eski türkülere yeni ses başlıklı projemizi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik ki Allah'ın izniyle tamamladık ve bizler sanatçılarımızı teker teker sizlere tanıtmaya başlayacağız sevgili dinleyiciler. Ve bu projemizde yer alan sanatçılarımızdan Sunay Çalıkuf, Zerrin Süleymanoğlu ve Nargis Seyidova var. Çok değerli Nargis arkadaşımız kalkıp Şumen'den gelip o güzel sesiyle türkü ve şarkılarını seslendirdi. Ve onun için seçtiğimiz türküler arasında bir tanesi de Ah Deli Orman'dı. Çünkü böyle bir projede Deli Orman'ı anlatmak olmazdı. Gelin şimdi Nargis'in sesinden o hepimizin çok sevdiği şarkı Ah Deli Orman var.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Türkülerle adım adım Bulgaristan ismini verdiğimiz konserimizde şimdi kesin bir dönüş yapıyoruz ve sevgili dinleyiciler, Tuna'dan, Deli Orman'dan sonra Rodoplar'a gidiyoruz. Rodoplar denince akla ilk gelen Kırcalı oluyor. Gelin şimdi Osman Aziz'in sesinden Kırcalı şarkısını dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, Şumen ve Razgrad Tiyatrosu'nun yanı sıra Kırcalı Tiyatrosu'nda da çok değerli ses sanatçılarımız çalmış. Çok değerli ses sanatçılarımız ve sanatçılar sahne almış. Her birinin burada Bulgaristan Radyosu'nun arşivinde birbirinden güzel türküleri ve şarkıları var. İşte Kırcalı Tiyatrosu'nun orkestrası ile birlikte seslendirilen bir türküyle karşınızda olacak Mümin Ali Mümin Aliyev. Tabii ki Kırcalı Pazarı diyecek.

Türkülerinden bir tanesinde Hasan Rudoplu Deli Orman yolunda dedi. Şimdi Kırcalı yolunda kim ilerleyecek? Daha genç sanatçılarımızdan Ehliman Çoban tabii ki.

Ve Rodoplar deyince, Kırcalı denince, Kırcalı ile Arda arasında türküsünü zannedersem bilmeyen yoktur sevgili dinleyiciler. Bu da bir şekilde Osman Aziz'in en güzel türkülerinden bir tanesidir. Yani Kırcalı ile Arda arasında denince Osman Aziz, Osman Aziz denince Kırcalı ile Arda arasında türküsü aklımıza geliyor. 15 Ekim'de kendisini rahmetle anacağız sevgili dinleyiciler. Kendisini rahmetle anıyoruz 16. ölüm yıl dönümünde. Şimdi konserimizde tabii ki Kırcalı ile Arda arasında türküsü de yer alıyor.

Türkülerle adım adım Bulgaristan başlıklı konserlerimizi başlattık sevgili dinleyiciler. Arkadaşım Vlado Trençev mikrofonlar başında, ben Şevke Çakır. Türküler kadar güzel günleriniz olsun. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 16 Eylül 2026 tarihli canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Bedri Halis Aile Saati programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Hükümet karşıtı protesto Sofya şehir merkezini trafiğe kapattı. Radomir Belediyesi'ne eski Türk Hamamı restorasyonu için ücretsiz proje sunuldu. Yılın belediye başkanı yarışması start aldı. Bulgaristan'da gençler ortalama 28 yaşında aile evinden ayrılıyor. Ve bir kültür haberi var. Ressam İsmail Acar'ın İstanbul'dan Balkanlara Bir Hafızanın İzleri sergisi Sofya'da açıldı. Şimdi haberler. Parlamento, hükümet ve cumhurbaşkanlığı binaları arasında yer alan ve iktidar üçgeni olarak adlandırılan bölgede düzenlenen protesto başkentin merkezindeki Nezavisimus meydanını 2 saatliğine trafiğe kapattı. Protestocular bütçe açığı, yeni dış borçlanma, devam eden yolsuzluk, organize suçla mücadelede yeterli önlem alınmaması ve cezasızlık algısı ve gençlik şiddeti gibi gerekçelerle hükümetin istifasını talep etti. Radev hükümeti nedeniyle Bulgaristan'da iş ortamı kötü. Birçok yabancı şirket ülkemizi terk ediyor. Emlak vergisi %100 oranında artırılacak açıklamasında bulunan protestonun organizatörü Manol Glişev, hükümeti Rusya'ya bağımlı olmakla suçladı. Radomir Belediyesi eski Türk Hamamı binasının restorasyonu için mimar Temenuşka Gerova tarafından hazırlanan ve bağışlanan ücretsiz konsept tasarımı sahibi oldu. Proje binanın karakteristik görünümünü koruyarak onu kamusal, kültürel ve turistik işlevlere sahip modern bir mekana dönüştürmek için kapsamlı bir konsept sunmaktadır. Radomir Belediyesi ise binanın gelecekteki restorasyonu için gerekli proje hazırlığını oluşturacak teknik bir proje geliştirecek ve uygun finansman olanakları aramak için harekete geçecektir. Buna paralel olarak sahada ilk somut adımlar da atılmaya başlandı. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre binanın temizlenmesi ve acil güçlendirme için gerekli önlemlerin alınması planlanmaktadır. Amaç daha fazla tahribatı sınırlamak ve yapıyı gerçek restorasyon ve yeniden inşa aşamasına kadar korumaktır. Kmeta.bg tarafından organize edilen yılın belediye başkanı ulusal yarışması start aldı. Betya'nın aktardığı üzere vatandaşlar 24 Eylül tarihine kadar kmetnagudinata.bg platformu üzerinden Bulgaristan'daki belediye başkanlarının çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini iletebilirler. Bu yarışma 2023-2027 döneminin 3. yılını kapsıyor

0: ve vatandaşlara ülkedeki en başarılı yerel yönetim liderlerini tanıma fırsatı veriyor. 2026'da oylama 8 kategoride yapılsa da başta yılın belediye başkanı ve vatandaşların belediye başkanı kategorileri geliyor. Yarışmaya şu anda Cumhurbaşkanlığı adayı olan Elim Pelin Belediye Başkanı İvailo Simeonov'un dışında Bulgaristan'daki 265 belediyenin tümünün belediye başkanları katılma hakkına sahiptir. Oylama işlemi tamamen çevrim içi olarak kmetnagudinata.bg adresinden yapılacak ve 24 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecektir. Bulgaristan vatandaşları katılabilecek ancak ülke dışındaki IP adreslerinden oy kullanılmasına izin verilmeyecek. BNR muhabiri Maria Kostova'nın aktardığı üzere Eurostat'ın 2025 yılı için yayınladığı son verilere göre Bulgaristan'da gençlerin ortalama 27,9 yaşında aile evinden ayrıldığı, bu oranın Avrupa Birliği ortalamasına göre yaklaşık 2 yıl daha geç olduğu belirtildi. Avrupa Birliği genelinde bu yaş ortalaması 26,3 yıldır. Yaklaşık 31,5 olmak üzere Hırvatistan'daki gençler aile evinden ayrılan en geç grup olurken 21,4 yaş ortalamasıyla baba ocağından ayrılan en erken grup ise Finlandiya'daki gençler oldu. Gençlerin aile evinden daha erken ayrıldığı ülkelerde bu yaş grubundaki istihdam oranı genellikle daha yüksek. Bulgaristan'daki gençler 2022'de ortalama 30,3 yaşında gerçekleşen ayrılık oranına kıyasla aile evlerinden daha erken yaşta ayrılıyorlar. Değerli dinleyiciler, ressam İsmail Acar'ın İstanbul'dan Balkanlara Bir Hafızanın İzleri konulu sergisi 15 Eylül'de Sofya'da açıldı ve 19 Eylül 2026'ya kadar 5 nolu Oborişte sokağındaki Events and Culture Center galerisinde ziyaret edilebilecektir. Betya'nın aktardığı üzere serginin resmi açılışına ressam İsmail Acar, Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Ayten Sabri, Dışişleri Bakan Yardımcıları Ivanka Taşeva ve Hristo Dikanski, milletvekilleri, büyükelçiler ve diplomatik temsilciler, Türkiye ve Bulgaristan'dan toplum insanları ve sanat eleştirmenleri katıldı. Serginin açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, bu sergi sadece İsmail Acar'ın inanılmaz yeteneğini göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda Bulgaristan ve Türkiye arasındaki dostane ve iyi komşuluk ilişkilerini de yansıtıyor ifadelerini kullandı ve Acar'ın inanılmaz resimleri sadece Anadolu ve Balkanlar arasında değil İstanbul ve Sofya arasında da güzel bir kültürel köprü kuruyor sözlerinin altını çizdi. Ressam İsmail Acar'ın eserlerinde dervişlerin, kaftanların, lalelerin, miğferlerin ve İstanbul mimarisinin aynı hafızanın farklı yüzleri olarak bir araya geldiğini belirten Büyükelçi Uyanık, ayrıca sanatçının 1999 yılında 2 ayda 350 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul'daki Ayasofya'da düzenlediği sergisini de hatırlattı. Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi de bu serginin açılışına katıldı ve önümüzdeki günlerde ressam İsmail Acar'la gerçekleştirdiğimiz röportajı dikkatinize sunacağız. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre bugün 16 Eylül çarşamba günü itibariyle Türkiye istikametinde Kapitan Andreevu sınır kapısında yük araç trafiğinde, Bulgaristan girişinde de binek araç trafiğinde yoğunluk var. Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Makedonya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere Son 24 saatte ülkede meydana gelen 20 ciddi trafik kazasında 26 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte toplam 101 yangın söndürüldü. 14 yangında maddi hasar meydana geldi. Bunlardan 3'ü konut binalarda gerçekleşti. Hava durumu. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 10 ila 15, Sofya'da 10 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde ovalarda ve nehir kıyılarında görüş mesafesi düşecek. Gün içerisinde güneşli hava seyredecek. Doğudan hafif ile ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 26 ila 31, Sofya'da 27 derece olacak. Karadeniz bölgesinde sabah saatlerinde görüş mesafesi düşecek. Öğleden sonra güney kıyılarda hafif yağmur yağacak. Gün içerisinde güneşli hava etkili olacak. Doğudan hafif ve ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 23-26, deniz suyu sıcaklığı 23-24 derece olacak. Dağlarda güneşli hava seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 19, 2000 metrelerde 12 derece civarında olacak. Cuma günü güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra geçici olarak bulutlanma artacak. Hava sıcaklığı 1-2 derece artacak. Değerli dinleyiciler, bir duyurumuz var. 16 Eylül 2026 bugün çarşamba günü FM 104,3 frekansından yayın yapan Benere ve Net 5 vericisi saat 09 ile 17 arasında teknik bakıma alındı. Benere Türkçe yayınlarını da aktaran vericinin bakıma alınması nedeniyle sinyalde kesintilerin olması muhtemel. Kuzeydoğu Bulgaristan'daki dinleyicilerimiz öğlen yayınlayacağımız, biraz sonra yayınlayacağımız Aile Saati programını binar.bg Radyo Kırcalı sitesinden yayınlayabilir, dinleyebilir veya akşama saat 20 ile 21 arasında tekrarını FM 104,3 frekansından dinleyebilir. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati.
2: Sizin, bizim,
1: hepimizin saati.
3: Ailenizin saati.
4: Aile Saati programıyla yayınımız devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Kristina Petkova ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevke Çakır adına merhabalar. Değerli dinleyiciler, bugün programımızda eğitim üzerine konuşacağız. Ama bu kez sadece derslerden, sınavlardan ve kitaplardan değil, hayatın kendisinden söz edeceğiz. Çünkü geleceğin eğitiminde önemli olan bilgiyi ezberlemekten çok onu gerçek hayatta kullanabilmek ve problem çözebilmektir. Eğitim Fabrikası'nın kurucu ortağı Georgi Ivanov da eğitimin yaşamla buluşması gerektiğini vurguluyor. Peki çocukları geleceğe hazırlayan eğitim nasıl olmalı? Bu sorunun cevabını ilk şarkımızdan sonra bulmaya çalışacağız. Bizimle kalın.

Bugün eğitim dünyasına biraz farklı bir açıdan bakacağız sevgili dinleyiciler. Öğrenmek sadece bilgiyi akılda tutmak mı yoksa öğrendiklerimizi hayatın içinde kullanabilmek mi? Eğitim Fabrikası'nın kurucu ortağı Georgi Ivanov'a göre geleceğin eğitimi deneyim, problem çözme, sosyal beceriler ve farklı alanları bir araya getiren bir anlayış üzerine kurulmalı. Peki çocukları geleceğe hazırlayan eğitim nasıl olmalı? Ayrıntılar şimdi.

0: Değerli dinleyiciler, Eğitim Fabrikası'nın kurucu ortağı Georgi Ivanov'un sözlerine göre hayat birbirinden ayrı derslere bölünmüş değil ve disiplinler arası bağların eğitim ortamına entegre edilmesi son derece önemlidir. Bilgileri anlamadan ya da pratik deneyim kazanmadan ezberlemek, giderek daha dinamik ve talepkar hale gelen dünyamızda gençlerin potansiyellerini sınırlayan geçmişten kalma bir mirastır. Eğitim Fabrikası kuruluşunun kurucu ortağı Georgi Ivanov, bilginin edinilmesini, öğrenme sürecinin amacına ve gerçek hayatta uygulanmasına bağlayan geleceğin eğitimi konusunda görüşlerini paylaştı. Uzmana göre çocukların ve gençlerin eğitim hayatında karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, sınıfta öğretilen teorik bilgilerin gerçek hayatla bağlantı kuramamaları ve bir anlam bulamamalarıdır. Bulgaristan Radyosu'na konuşan Georgi Ivanov şunları belirtti.
1: Ключовият проблем днес не е липсата на знание. Вече в света на новите технологии имаме достъп до всякакъв тип информация и можем лесно да.
0: Asıl sorun bilgi eksikliği değil. Yeni teknolojilerin dünyasında her türlü bilgiye istediğimiz zaman kolayca ulaşabiliyoruz. Asıl sorun öğrencilerin bir bilgiyi neden öğrendiklerini anlamamaları ve bunun gerçek hayatta ne işe yarayacağını görememeleridir. Bu bağlam eksikliği doğal olarak odaklarını kaybetmelerine yol açarak ilgisizliği beraberinde getirir. Anlam, bilginin neden-sonuç ilişkisi ve sonuçlar sistemi içinde uygulandığında ortaya çıkar. Bu sorunu aşmak ve öğrencilere bilgiyi anlamlı kılmak için dersleri teorik formüllerle değil, gerçek dünyada çözülmesi gereken bir problem veya senaryo ile başlatmak gerek. Dünya çapında önde gelen eğitim modelleri mevcut sorunları çözerek öğrenmeye dayanır ve bu sayede çevremizdeki dünya ile bir bağlantı kurar. Georgi Ivanov'un sözlerine göre Bulgaristan'da bunun örneği teknik üniversitedir. Ona göre bu kurum uygulamaya büyük önem vererek gençlere değer yaratma ve elde ettiklerini sergileme fırsatı sunar. Peki eğitim ile çevremizdeki gerçeklik arasındaki bağlantı nasıl kurulabilir? Burada belki de en büyük sistemsel eksiklikten bahsediyoruz. Eğitim yaşamdan kopuk diye yanıtladı Georgi Ivanov. Ulusal müfredatlar belirli bir çerçeve sağlasa da asıl rolün öğretmenlere ait olduğunu vurgulayan Ivanov, giderek daha fazla sayıda yüksek motivasyonlu ve öğrenci

0: öğrencilerin ihtiyaçlarını önceden sezerek önlem alan proaktif eğitimciyle karşılaştığını ekledi. Önlerine çıkan engellere rağmen bu öğretmenler okulda öğretilenleri pratik uygulamalarla ilişkilendirmenin yollarını buluyorlar. Bu, böyle öğretmenler ve ilham verici rehberler bulunan öğrenciler arasında çok iyi sonuçlar doğuruyor, diye belirten uzman şöyle devam etti.
1: Има три ключови механизма, те са повече, но сега мога да посоча три такива, които подпомагат. Едното е работа по реални проекти.
0: Bunu destekleyen 3 temel mekanizma var ve bunlardan ilki gerçek dünyadaki projeler üzerinde çalışmaktır. Öğrenciler okul ortamının dışında var olan sorunları çözdüklerinde gelecekte neleri uygulayabilecekleri konusunda daha donanımlı, esnek ve özgüvenli hale gelirler. Günümüzde yapay zeka ve yeni teknolojiler nedeniyle ortadan kalkabilecek meslekler hakkında çok fazla tartışma var. Bu nedenle sosyal becerilerin geliştirilmesi giderek daha önemli hale geliyor, sözlerini kullandı Ivanov. Sosyal beceriler insanların birbirleriyle etkileşime girmesini ve davranışlarını yönetmesini sağlayan kişisel yeteneklerdir. Bu beceriler sayesinde insanlar hızla uyum sağlayıp öğrenebilir. Bu da onların başarılı olmalarını ve olumlu yönde gelişmelerini sağlar. İkinci koşul profesyonellerle iletişim kurmaktır. Ne kadar çok okursanız okuyun size ilham verecek, doğru rehberlik yapacak ve geri bildirim sağlayacak bir mentorunuz yoksa bu dünyada yolunuzu bulmak çok daha zor olacaktır. Üçüncü temel mekanizma ise disiplinler arası yaklaşımdır. Hayat konulara bölünmüş değildir ve gerçek hayattaki hiçbir sorun tek bir dersin sınıfları içinde çözülemez. Her bir proje, matematik, iletişim, teknoloji, eleştirel düşünme ve takım çalışması gibi farklı unsurları içerir. İşte bu nedenle disiplinler arası yaklaşımı eğitim ortamımıza entegre etmek önemlidir. İfadelerini kullanan Georgi Ivanov, yeni teknolojilerin eğitim alanına araçlar olarak giderek daha fazla girmesine rağmen asıl önemli olanın insan bağlamı olduğunu ileri sürdü ve yeni teknolojileri insan bağlamına uyarlamamız gerekiyor. Gerçek dünya teoriye pratik eklemekle yaratılmaz. Öğrenmenin kendisini pratiğe dönüştürmekle yaratılır. İşte bu yüzden işlerin pratik yönüne bu kadar önem veriyoruz, diye ekledi. Sonuç olarak Georgi Ivanov en sevdiği öğrenme yönteminin tam da deneyim yoluyla olduğunu belirtti. Zira kendi başımıza yaptığımız şeyler en uzun süre hatırladıklarımızdır. Böylece anı sayesinde bağlam, zaman, yer ve kişi yeniden ortaya çıkar. Sanki her şey yeniden canlanır.

Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımızın sonuna kadar yani saat 14'e kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hemen hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımızda bir şarkı arasından sonra sizlere

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati programı sizden gelen mesajlarla ve telefonlarla devam ediyor. Telefonların çalmasını beklerken ben hemen mesajları geliş sırasına göre okumaya gayret ederek başlıyorum. Eylen Tunçer bize ilk yazdı. Merhabalar radyomuzun güzel ablaları, nasılsınız? Bedriye abla, ben çok çok mutluyum. Okula başladık, okulu özledim. Arkadaşlarımı özledim ve öğretmenlerimi de. Ben Pravda köyünden Eylen. Bugün annem Sema Maveri ve dedem Tunçer'i selamlamak istiyorum. Onların 35. yıl dönümü var. Dahası da 19 Eylül'de dedemin doğum günü var. Onları çok seviyorum. Onlara sağlık, mutluluk, uzun ve nice nice yıllar diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hep birlikte mutlu yaşayalım. Çok mutlu bir aileyiz. Ben onları sevdiğim gibi onlar da benimle gurur duyuyorlar. Benim için, annem ve dedem için sıradaki türküyle selamlarsanız çok mutlu olurum. Sizlere de sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın ve gülümsemeyle kalın diye yazmış Eylen. Teşekkür ediyoruz kendisine. Okulunda başarılar diliyoruz bir kez daha. Semaver Hanım ve Tunçer Bey'in de evlilik yıl dönümlerini kutluyoruz şimdiden. Bu mutlu aile için gelecek ilk türkümüz. Ancak her iki hattımızda da dinleyicimiz var. Hemen ilkini alalım. İyi günler.

0: İyi günler. Ben Silistra Sancaz'dan, İtaköy'ünden Nebat ablanız. Nasılsınız kızlarım, canlarım benim, Bedriye?
1: Çok teşekkür ederiz Nebat Hanım. Bizler ekipçe çok iyiyiz. Moralimiz çok yüksek. İnşallah siz de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz. Ben bugün isterim iki doğum günü selamlayacağım. İsterim Lugino köyünde Maziz teyzenin doğum günü var yarın, ama ben bugünden selamlayayım. Sağlık, sağlamlık, uzun ömür isteyeyim ona. Bir daha var boyağımdan Vesle teyzenin, pazara ben düşer ama beraber selamlayacağım Vesle teyzeyi, Hüseyin'in ağabeyini. Sağlık, sağlamlık, uzun ömür dileyeyim onlara. Umarım dediğimizi yerine getirirsiniz. Yaşlılara Demirciler türküsünü isteyelim. Çok beğeniyoruz. Bildan, Dram Saliyeva'dan, Gocava'dan dediğimizi yerine getirirseniz çok memnun kalırız. Olabilirse 4-5 de dostum var, onları da isteyim selamlamak. Çok dilimler.
1: Tabii, kısaca hemen alalım.
0: Evet. Brestovya'dan Sebre teyzeyi, Golamova'dan Vesra teyini, Diçova'dan Meryem teyzeyi, Burgaz bölgesinden Yılmaz Balaban kardeşimi, Dobromir'den de Kamil kardeşimi, bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz. Hoşça ve dostça kalın kızlarım benim. Bedriyem, Şevkiyem, Tanyam, İmren, bütün ekibinize gelsin benim selamlarım. Bu kadar kızlarım.
1: Teşekkür ettik Nebahat Hanım. Biz de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderdik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler.
1: Buyurun, sizi tanıyalım.
2: Silistre Sancağı'nın Rüyünü köyünden Şevket Ahmet.
1: Nasılsınız Şevket Bey?
2: İyi. Siz nasılsınız Bedriye Hanım?
1: Çok teşekkür ederiz. Ekipçe çok iyiyiz, çok şükür. Ha. Buyurun.
2: Bugün Dilber kızımızın davul günü var. 3 yaşını bitirdi. Dün dödü aldı. Anası Ceylan, babası Atilla, babaannesi Gılman, dedesi Ali, biz dayısı, annesi, koca annesi Bingül, İskrek evinden Ayriye annesi, Vildan teyzesi, Orhan eniştesi, sıradan türküyle olabilirse çok çok seviniriz Bedriye Hanım.
1: Tabii ki olacak Şevket Bey. Sıradaki türkümüz başta bugün doğum günü olan Dilber için gelecek tabii ki. Ona sağlıklı oyunlarla bol böyle bir çocukluk diliyoruz. Size de tüm aile sağlık diliyoruz. Dediğimiz gibi türkü sizler için gelecek. Ancak telefonumuz var. Ondan önce iyi günler.
3: Alo.
1: Evet, buyurun, sizi tanıyalım.
3: Ha, iyi günler, iyi yayınlar Bedriye Hanım.
1: İyi günler, hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
3: Hoş bulduk. Ben de Razgat'ın Kiçin Sökü'nden Zeynep ben.
1: Buyurun Zeynep Hanım.
3: Ben şimdi kızımın 11'inde doğum günü vardı Almanya'da, koca kızımın. Ona sağlık, sağlamlık dileyelim. İşinde başarılar dileyim. Sonra şimdi bugün de onun torununun doğum günü var. İrem'in.
1: Evet.
3: 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor, başladı. Ona Mek okulunda başarılar dileyelim. Sağlık, sağlamlık dileyim. Doğum gününü kutlayayım onun. Sonra bir de küçük kızımın da torunu. O da 7. sınıfa gidiyor. Ona da okulunda başarılar dileyim. Hazal adı onu da. Öyle bütün hepsine sağlık, sağlamlık, bütün o çocukları okulda başarılar dileyim. Ona zihin açıklığı. Senin çocuklarına da, Şevki Hanım'ın da çocukları, sorunda neyveleri varsa ona da sağlık, sağlamlık getireceğiniz de.
1: Teşekkür ettik Zeynep Hanım.
3: Bütün köyün insanlarını selamlayırım. Sizi de selamlayayım. Bu kadar.
1: Oldu Zeynep Hanım. Teşekkür ettik ve sizi tanıyan herkese selam olacak. Tabii başta torunlarınız İrem ve Hazal için gelecek. Bütün aile için gelecek türkümüz. O zaman dinleyelim bakalım. Emel Tabakova söylüyor. Mavi de giymiş allanır, etekleri de sallanır.

Murat'ın doğum gününü kutluyoruz ve tüm bu güzel dileklere ekipçe katıldık. Sıradaki türkümüz sizler için de olacak. Necmi Gülhan profilinden gelen mesaj. İyi günler, iyi yayınlar. Ben Erer Radyosu'nun sunucuları. Ben Kaolinova'ya bağlı Naum Köyü'nden Gülhan. Benim Kliment'te yaşayan yeğenimin bugün doğum günü var. Adı Hasan Feri. 33 yaşında. Ona sağlık sağlamlık diliyorum. Sıradaki türkü ona gelsin. Hoşça ve dostça kalın. Eşi Hatice, kızı Hazal, oğlu Ayaz. Onların adına da kutlamışlar doğum gününü. Hadi o zaman saygı ve rahmetle andığımız Beyti Beytullah'tan dinleyelim türkümüzü. Soğukta sular akmaz mı? Kızlar da bize bakmaz mı?

0: Beytülbeytullah'ı falan onsettim ancak karşımıza Mehmet Davut çıktı, güle benzettim seni dedi ve kendisine cebele kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderdik bu şekilde. Ve şimdi de hattımızda Tutrakan Belediyesi'ne bağlı Preslavski Köyü'nden Esma Hanım var. İyi günler Esma Hanım.
1: İyi günler Bedriye Hanım. Ben şimdi isterim selamlama. Benim torunumun pazartesi günü doğum günü vardı İngiltere'de. Ve bir de benim, ben de 78'i bitirdim, 79'u topladım.
0: Maşallah, evet.
1: Bir de ustalarım var, çatı yapeller. Patronun adı İsmail Cefer. Bütün ekibi selamlarım kızım.
0: Oldu Esma Hanım, torununuzun da ismini alalım.
1: Torunum İngiltere'de Ramadan, Sadık. İki de kızım var. Biri Hollanda'da Adeviye, biri de Ankara'da Salika Yavaş. Size de iyi günler yavrum. Çok vaktinizi almayayım. Ustalığımı da selamlayın. Ustamın başı İsmail Cefer, alt yanı Ayhan ve Hasan.
0: Oldu.
1: Bütün ustalara gitsin.
0: Gidecek Esma Hanım, sıradaki türkümüz tabii ki orada çalışan ustalar için gelecek. Kolaylıklar diliyoruz ve sizin İngiltere'de yaşayan torununuz Ramadan içinde gelecek. Sağlık diliyoruz bütün aileye ve tabii orada ki ustalara da, böyle işlerini başarıyla tamamlayacaklarına da eminiz. Mesajlarla devam ediyorum. Zetiye Beytullah profilinden gelmiş. Merhaba radyonun tatlı sunucuları, ben Sevar Köyü'ndenim. Sizi devamlı dinliyorum, devamlı dinleyicinizim. Sizden bir isteğim var. Şume'nin Rujitsa köyünden Zeliha anneyi ve eşi Basri dedeyi bir türküyle selamlarsanız çok sevinirim. Onlara sağlık, sağlamlık ve uzun ömürler dilerim ve aynı zamanda da Sevar'ın eski muhtarı Bayan Ayşe'ye de çok sağlık ve mutluluklar dilerim, saygılarımla diye yazmış Zeytiye Hanım. Tabii ki Rujitsa köyünden Zeliha Hanım'ı ve Basri Bey'i selamlayacağım.

edeceğiz ve tabii ki eski muhtarı Ayşe Hanım'ı da selamlayacağız sıradaki türkümüzle. Aynur Şevket yazdı. Selam, iyi yayınlar. Ben Aynur Okoşköy'den. Bugün selamlamak istiyorum Okoşköy'den Murat kardeşimi. Bugün doğum günü. Dilerim sağlık, sağlamlık ve uzun ömürler ailesiyle birlikte. Anası Nurgül, babası Seyhan, kız kardeşi Duygu Almanya'da çalışıyorlar. Sıradaki türkü onlara gelsin diye yazmış Aynur Hanım. Murat Bey'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Ona ve ailesine sağlık diliyoruz ve hemen az önce dinletemedik ama şimdi dinletiyoruz. Beyti Beytulof söylemiş, soğukta sular akmaz mı? Kızlar da bize bakmaz mı?

0: Mesajlarla devam ediyorum. Ayşe Molla yazdı. Şumensancağız ve Gor köyünden Salika ablanızdan bütün çalışanlara selamlar. Bugün benim çok sevdiğim gelinimin Nehidem'in doğum günü var. Ona selamlamak istiyorum. İyi ki doğmuş, iyi ki bizim ailemize gelin olmuş. Kendisini çok seviyoruz. Güzel gelinimi güzel bir türküyle selamlarsanız mutlu olurum. Gelinim, oğlum ve torunum İngiltere'de çalışıyorlar. Teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Asıl biz teşekkür ediyoruz. Böyle sizin aracılığınızla ta İngiltere'ye selam gönderdik. Bile Salika Hanım, hemen dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: İyi günler Bedriye Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz, bizler iyiyiz. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: İyiyiz, çok şükür.
0: Buyurun.
1: Ben Okoç'tan Murat.
0: Buyurun Murat Bey.
1: Çok teşekkür ederim mesajlar için.

0: ederiz.
1: Ve bütün halkımıza, beni sevenlere, sayanlara gelsin sıradaki türkü.
0: Tabii ki Murat Bey. Radyomuzu dinliyorsunuz her gün diye tahmin ediyorum.
1: Evet, her gün hiç kaçırmıyorum.
0: Eksik olmayın. Sıradaki türkümüzle o zaman sizleri selamlıyor olacağız tekrar.
1: Sağ olun ve bir duyuruda bulunmak istiyorum.
0: Evet.

0: Ayın 21'inde köyümüzde zbor var. Bütün halkımıza söylüyorum, buyursunlar gelsinler.
1: Tamam, ilettik. Çok güzel olacağını tahmin ediyoruz ve sizden fotoğraflar bekliyoruz Murat Bey.
0: Tamamdır.
1: Oldu. Ekip adına selamlar, sevgiler gönderiyoruz ve tekrarlıyoruz. 21'inde spor görmek isteyenlere davet ediyoruz diyoruz ve mesajlarla devam ediyorum. Fami Ahmetoğlu profilinden geldi bu mesaj. İyi günler, iyi yayınlar Sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları. Ben Fami, Momçılgrad'ın Gurgulitsa köyünde ikamet ediyorum. Şu Türkiye İzmir'den misafirim. Çok sevdiğim Fatma ablamı sıradaki türküyle selamlamak istiyorum. Kendisine sağlıklı, huzur dolu bir ömür diliyorum. Ayrıca sıradaki türkü bütün Bulgaristan Radyosu çalışanlarına gelsin diye yazmış. Teşekkür ettik. Biz de sıradaki türkümüzü size armağan edeceğiz. Nehriban Nevzat bize yazdı. Merhaba sayın radyo çalışanları. Her sene olduğu gibi bu sene de bizim canımız, bir tanemiz, kıymetlimiz olan Seniha annemizin doğum günü. Kendisi Kaolinovo Belediyesi'ne bağlı Tıkaç Köyü'nde yaşıyor. Her sene olduğu gibi yine sizin sesinizle onun en özel gününü kutlamak istiyoruz. Bu sabah ona güzel bir sürpriz yaptık. Torunları, gelinleri, çocukları toplanıp onun köye ziyarete gittik. Çok mutlu oldu, duygulandı. Buradan bir kez daha dile getirmek istiyoruz ki onu çok ama çok seviyoruz. Bizdeki yeri çok özel ve kıymetli. Hepimizde eli emeği çok. Allah ondan razı olsun ve daha nice güzel, mutlu, sağlıklı yılları olsun. Sevgiyle sarıp sarmalayarak büyüttü torunları diye eklemişler ve o kadar güzel fotoğraflar göndermişler ki Nehriban, Şehriban, Sevil, Beycan, Nevin diye torunlarının fotoğrafını göndermiş. Ondan önce de böyle bütün aile bir araya, böyle birbirini sevenler bir araya gelmiş diyelim. Yüzünüzdeki gülümseme asla eksik olmasın diyoruz. Her birinize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz ve sıradaki türkümüzde sizleri selamlıyoruz. Nazmi Necibov söylüyor. Yeniköy'den geçtin mi?

Yılmaz Balaban şimdi yazdı. Mehmet Kırış abime selam olsun. O Korş köyünde oturan Burgaz bölgesinden Yılmaz Balaban kardeşinden demiş. Ve böylece programın sonuna geldik. Huzurumuzdan Halil Bekir'in söylediği Rodopların Dağları Aman Zekiyem türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 16 Eylül 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Aile Saati programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Parlamento çalışma göçüne yönelik düzenlemeleri ilk okumada kabul etti. Hükümet karşıtı protesto Sofya şehir merkezini trafiğe kapattı. Bulgaristan'da gençler ortalama 28 yaşında aile evinden ayrılıyor. Yılın belediye başkanı yarışması start aldı. Haskovo'da yabancı konaklamaların %70'ini Türkler gerçekleştirdi. Şimdi haberlerin detayları. Halk Meclisi Bakanlar Kurulu tarafından sunulan Yabancılar Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeleri ilk okumada kabul etti. Değişikliklerin en önemli maddelerinden biri, tek bir işverene bağlı çalışma ve oturma iznine sahip yabancı işçilere ilişkin. Buna göre iş sözleşmesi sona eren ve aynı işverende en az 6 ay çalışmış olan yabancı işçiler işsiz olarak kayıt yaptırabilecek. BNR muhabiri Daniel Inkoff'un bildirdiği üzere işveren tarafından iş mevzuatının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda ise söz konusu kayıt işleminin 6 ay dolmadan da yapılabilmesi öngörülüyor. Ayrıca tarama prosedürlerinden geçen 3. ülke vatandaşlarının sağlık hizmetlerine erişimi de düzenlenecek. Bakanlar Kurulu'na göre değişikliklerin amacı yasal iş gücü göçünü kolaylaştırmak ve işçilerin sömürülmesi riskini azaltmak. Parlamento, hükümet ve cumhurbaşkanlığı binaları arasında yer alan ve iktidar üçgeni olarak adlandırılan bölgede düzenlenen protesto, başkentin merkezindeki Nezavisimos Meydanı'nı 2 saatliğine trafiğe kapattı. Protestocular bütçe açığı yeniden

dış borçlanma, devam eden yolsuzluk, organize suçla mücadelede yeterli önlem alınmaması ve cezasızlık algısı ve gençlik şiddeti gibi gerekçelerle hükümetin istifasını talep etti. Radev hükümeti nedeniyle Bulgaristan'da iş ortamı kötü. Birçok yabancı şirket ülkemizi terk ediyor. Emlak vergisi %100 oranında artırılacak açıklamasında bulunan protestonun organizatörü Manol Glişev, hükümeti Rusya'ya bağımlı olmakla suçladı. BNR muhabiri Maria Kostova'nın aktardığı üzere Eurostat'ın 2025 yılı için yayınladığı son verilere göre Bulgaristan'da gençlik

Şerin ortalama 27,9 yaşında aile evinden ayrıldığı, bu oranın Avrupa Birliği ortalamasına göre yaklaşık 2 yıl daha geç olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği genelinde bu yaş ortalaması 26,3 yaştır. Yaklaşık 31,5 olmak üzere Hırvatistan'daki gençler aile evinden ayrılan en geç grup olurken 21,4 yaş ortalamasıyla baba ocağından ayrılan en erken grup ise Finlandiya'daki gençler oldu. Gençlerin aile evinden daha erken ayrıldığı ülkelerde bu yaş grubundaki istihdam oranı genellikle daha yüksektir. Bulgaristan'daki gençler 2022'de ortalama 30,3 yaşında gerçekleşen ayrılık oranına kıyasla aile evinden daha erken yaşta ayrılıyorlar. Kmeta.bg tarafından organize edilen yılın belediye başkanı ulusal yarışması start aldı. Beytan'ın aktardığı üzere vatandaşlar 24 Eylül tarihine kadar Kmetnagudinata.bg platformu üzerinden Bulgaristan'daki belediye başkanlarının çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini iletebilirler. Bu yarışma 2023-2027 döneminin 3. yılını kapsıyor ve vatandaşlara ülkedeki en başarılı yerel yönetim liderlerini tanıma fırsatı veriyor. 2026'da oylama 8 kategoride yapılsa da başta yılın belediye başkanı ve vatandaşların belediye başkanı kategorileri geliyor. Yarışmaya şu anda Cumhurbaşkanlığı adayı olan Elin Pelin Belediye Başkanı Ivailo Simeonov'un dışında Bulgaristan'daki 265 belediyenin tümünün belediye başkanları katılma hakkına sahiptir. Oylama işlemi tamamen çevrimiçi olarak Kmetnagudinata.bg adresinden yapılacak ve 24 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecektir. Bulgaristan vatandaşları katılabilecek ancak ülke dışındaki IP adreslerinden oy kullanılmasına izin verilmemektedir. İstatistik araştırmaları Haskovo birimi verilerine göre Haskovo ilindeki konaklama tesislerinde Temmuz 2026'da yabancıların gerçekleştirdiği gecelemelerin %70'ini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturdu. BTA'nın haberine göre Haskovo ilinde Temmuz ayında konaklamalardan elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20,9 oranında artarak 1,557 milyon avroya ulaştı. Toplam gelirin 939.700 avrosu yabancı vatandaşlardan, 617.600 avrosu ise Bulgaristan vatandaşlarından elde edildi. Radomir Belediyesi eski Türk Hamamı binasının restorasyonu için mimar Temanuşka Gerova tarafından hazırlanan ve bağışlanan ücretsiz konsept tasarımı sahibi oldu. Proje binanın karakteristik görünümünü koruyarak onu kamusal, kültürel ve turistik işlevlere sahip modern bir mekana dönüştürmek için kapsamlı bir konsept sunmaktadır. Radomir Belediyesi ise binanın gelecekteki restorasyonu için gerekli proje hazırlığını oluşturacak, teknik bir proje geliştirmek ve uygun finansman olanakları aramak için harekete geçecektir. Buna paralel olarak sahada ilk somut adımlar da atılmaya başlandı. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre binanın temizlenmesi ve acil güçlendirme için gerekli önlemlerin alınması planlanmaktadır. Amaç daha fazla tahribatı sınırlamak ve yapıyı gerçek restorasyon ve yeniden inşa aşamasına kadar korumaktır. Ressam İsmail Acar'ın İstanbul'dan Balkanlara Bir Hafızanın İzleri konulu sergisi 15 Eylül'de Sofya'da açıldı ve 19 Eylül 2026'ya kadar ziyarete açık olacak. Beytan'ın aktardığı üzere serginin resmi açılışına ressam İsmail Acar, Halk Meclisi Başkan Yardımcısı

0: Hindistan'dan toplum insanları ve sanat eleştirmenleri katıldı. Serginin açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Mehmet Said Uyanık, bu sergi sadece İsmail Acar'ın inanılmaz yeteneğini göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda Bulgaristan ve Türkiye arasındaki dostane ve iyi komşuluk ilişkilerini de yansıtıyor ifadelerini kullandı ve Acar'ın inanılmaz resimleri sadece Anadolu ve Balkanlar arasında değil, İstanbul ve Sofya arasında da güzel bir kültürel köprü kuruyor sözlerinin altını çizdi. Ressam İsmail Acar'ın eserlerinde dervişlerin, kaftanların, lalelerin, miğferlerin ve İstanbul mimarisinin aynı hafızanın farklı yüzleri olarak bir araya geldiğini belirten Büyükelçi Uyanık, ayrıca sanatçının 1999 yılında 2 ayda 350 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul'daki Ayasofya'da düzenlediği sergisini de hatırlattı. Hava durumu. Yarın ülke genelinde güneşli ve sıcak hava seyredecek. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 10 ila 15 derece arasında değişirken Sofya'da 10 derece olacak. Sabah saatlerinde ovalarda ve nehir kıyılarında görüş mesafesi düşecek. Gün içerisinde güneşli hava seyredecek. Doğudan hafif ile ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı ise 26 ila 31 derece arasında değişirken başkentte 27 derece olacak. Karadeniz bölgesinde sabah saatlerinde görüş mesafesi düşecek. Öğleden sonra güney kıyılarda hafif yağmur yağacak. Gün içerisinde güneşli hava hakim olacak. Doğudan hafif ile ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 23 ila 26 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 23-24 derece olacak. Dağlarda güneşli hava seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 19, 2000 metrelerde 12 derece olacak. Cuma günü güneşli hava seyredecek. Öğleden sonra geçici olarak bulutlu artacak. Hava sıcaklığı 1-2 derece artacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Willy Golubov ile birlikte önümüzdeki dakikalarda size eşlik etmeye devam edeceğiz. Günün getirdikleri programında bu akşam ağır okul çantaları ve onların neden olabileceği skolyoz denilen omurga eğriliğini konuşacağız. Konuyu özellikle uzman görüşünü aktararak ele almak üzere mikrofonumuzu ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Todor Kalçef'e uzatacağız. Bizimle kalın.

0: Değerli dinleyiciler, öğretim eğitim yılının başlamasıyla okul çağında olan çocukların omuzlarına büyük yük bindi desek yeri vardır. Ağır okul çantaları sorunu her ne kadar uzun yıllar gündeme getirilse de değişen bir şey yok. Neredeyse 10 kiloyu bulan çantaların ağırlığı gerek okulda gerekse de evde ders çalışırken uzun saatler boyunca hareketsiz kalan çocukların otururken yanlış pozisyon almalarıyla birlikte skolyoz gibi kas ve iskelet sistemi problemlerine davetiye çıkarıyor. Bu problemlerin önlenmesi için biz velilere önemli görevler düşüyor. Bu konuda bilinmesi gerekenleri Benere Horizont programı muhabiri Maya Dançeva'ya konuşan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Todor Kalçev anlattı.
1: Признаците на сколиозата в ученическа възраст се свързват по-скоро с неправилния стоеж на самото дете.
0: Öğrencilerde skolyoz belirtilerinin görülmesi daha çok çocuğun yanlış duruşuyla ilgili bir durumdur. Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilmesidir. Bunun belirtisi kürek kemiklerinin arkaya doğru çıkıntı yapması ya da omuz seviyelerinde farklılık olması ya da çocukların sırt veya bel ağrılarından şikayet etmeleri olabilir, diyen Doktor Kalçev, skolyoz ve düz tabanlık arasında ilişkiye dikkat çekti.
1: İma vrska skolyoz sa spuskostopiyatu. При неправилно отварване на долните крайници от плоскостъпието.
0: Skolyozun düz tabanlıkla da ilişkisi vardır. Düz tabanlıkla ilgili ayakların yanlış yüklenmesi sonucu leğen kemiği yanlış pozisyona gelir ve dolayısıyla üstünde yer alan omurga eğrilmeye başlar, dedi doktor. Ebeveynlerin çocukların evde yalın ayak gezmelerine izin vermemeleri ve terlik giymelerinde ısrar etmeleri doğru mudur sorusuna uzmanın verdiği cevap şöyle oldu.
1: Това е правилно. Доста мои колеги казват децата да ходят боси.
0: Doğrudur. Bazı meslektaşlarım yalın ayak gezilmesinde fayda olduğunu söylerken bunun hangi yerlerde böyle olduğuna dair açıklık getirmiyorlar. Çocukların engebeli yüzeylerde çıplak ayak gezmelerinde fayda olsa da günlük yaşamda böyle yüzeyler bulunmadığı için çimen ve kum gibi doğal yüzeylerde yürümeleri faydalıdır. Kabartmalı yüzeyler ayak tabanlarındaki reseptörleri uyarmak yoluyla daha iyi ayak kemerinin oluşmasını sağlar, dedi Kalçev. Omurganın yana doğru eğrilmesi veya bir omuzun diğerine göre daha yüksek olması gibi skolyozun belirtilerini fark eden ebeveynler ne yapmalıdır?
1: Skolyozata в първите стадии може да няма никакви оплаквания детето.
0: Skolyozun ilk evresinde çocuğun ağrı türünden hiçbir şikayeti olmayabilir. Anne ve babalar omuzlarda herhangi bir deformasyonun meydana geldiğini fark ederlerse çocuğun ortoped tarafından muayene edilmesini sağlamalı.

0: olmalı cevabını verdi doktor. Peki acaba bu deformasyonlar hangi yaşta en sık meydana gelir?
1: В ученическа възраст, когато ученици започнат да станат малко по-тежки, тогава се наблюдават неправилен стоеж.
0: Öğrencilik yaşında okul çantaları

0: ağırlaşınca çocukların duruşu bozulmaya başlar. Omurga kasları çocukluk yaşında yeterince gelişmiş olmadığı için çocuğu hangi pozisyona getirirseniz o pozisyonda kalır dedi Kalçev. Çocuklarda bazen ağrı şikayeti olur. Büyüme ağrıları neye bağlıdır acaba?
1: Болките на растежа свързват с болки в долните крайници.
0: Büyüme ağrıları genellikle bacaklarda, diz bölgesinde, baldır ve ayak bileklerinde hissedilir. Her ne kadar büyüme ağrısı olarak anılsa da büyüme bölgelerinde bir nevi stres olduğuna ilişkin veriler yok. Kızlarda daha sık olmak üzere 3 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda bu tür şikayetlerin olması mümkün dedi uzman. Günümüz çocukları ders çalışırken uzun zaman ekran karşısında kalıyor. Doğru vücut pozisyonu nedir? Yatarak ders çalışması doğru mu?
1: Детето трябва да учи, както ни учат в училище, на бюро, чин, на стол, седнало, на достатъчно разстояние от мъж.
0: Okullu çocukların derslerini, çalışmaları, ev ödevlerini yapmaları büroda veya okul sırasında olmalı. Oturarak ve ekrana mesafe şartına uyarak çalışılmalı. Çocuğun ders çalışırken yatması bel kemiğini yanlış yüklenmesine ve dolayısıyla skolyozdan farklı omurga eğriliğine yol açabilir diyen ortopedi uzmanı aktif büyüme çağında sporun önemine dikkat çekti.
1: Спортът е много важен тази възраст, защото той развива паравъртебралната мускулатура, мускулите
0: Spor,
1: около
0: omurgayı saran ve doğru pozisyonda olmasını sağlayan paravertebral kasları geliştirdiği için bu yaşta son derece önemlidir. Vücudun her iki yarısının eşit çalıştığı sözüm ona simetrik sporları tavsiye ederim. En faydalı spor yüzmedir. Atletizm de faydalı bir spordur diyen Doktor Kalçev, öğrencilerde kas iskelet sistemi problemlerini önlemek için yapılması gerekenleri anlattı.
1: Профилактиката на опорно-двигателния апарат при учениците трябва да започне още от първи клас.
0: Hareket aygıtı önlemleri daha birinci sınıfta başlamalı. İhtiyaç halinde veya ebeveynin bir problem fark ettiğinde doktora danışılmalı. Büyüme sürecinde bir şeyi kaçırmamak için yılda bir defa ortopedi uzmanına gidilmesinde büyük fayda var dedi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Todor Kalçev.

0: Böylece günün geçirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Aile Saati programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Aile Saati programı sizden gelen mesajlarla ve telefonlarla devam ediyor. Telefonların çalmasını beklerken ben hemen mesajları geliş sırasına göre okumaya gayret ederek başlıyorum. Eylen Tunçer bize ilk yazdı. Merhabalar radyomuzun güzel ablaları, nasılsınız? Bedriye abla, ben çok mutluyum. Okula başladık, okulu özledim. Arkadaşlarımı özledim ve öğretmenlerimi de. Ben Pravda köyünden Eylen.

0: Ben bugün annem semaveri ve dedem Tunçer'i selamlamak istiyorum. Onların 35. yıl dönümü var. Dahası da 19 Eylül'de dedemin doğum günü var. Onları çok seviyorum. Onlara sağlık, mutluluk, uzun ve nice nice yıllar diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hep birlikte mutlu yaşayalım. Çok mutlu bir aileyiz. Ben onları sevdiğim gibi onlar da benimle gurur duyuyorlar. Benim için annem ve dedem için sıradaki türküyle selamlarsanız çok mutlu olurum. Sizlere de sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın ve gülümsemeyle kalın diye yazmış Eylen. Teşekkür ediyoruz kendisine. Okulunda başarılar diliyoruz bir kez daha. Semaver Hanım ve Tunçer Bey'in de evlilik yıl dönümlerini kutluyoruz şimdiden. Bu mutlu aile için gelecek ilk türkümüz. Ancak her iki hattımızda da dinleyicimiz var. Hemen ilkini alalım. İyi günler.
1: İyi günler. Ben Silistra Sancar, Zarista köyünden Nebat ablanız. Nasılsınız kızlarım, canlarım benim, Bedirgen?
0: Çok teşekkür ederiz Nebat Hanım. Bizler ekipçe çok iyiyiz. Moralimiz çok yüksek. İnşallah siz de iyisiniz.
1: Biz de iyiyiz. Ben bugün isterim iki doğum günü selamlayacağım. İsterihin Luvino köyünde Maziz teyzenin doğum günü var yarın, ama ben bugünden selamlayayım. Sağlık, sağlamlık, uzun ömür isteyeyim ona. Bir dala boyandan Vesle teyzenin pazara ben düşer ama beraber selamlayacağım Vesle teyzeyi, Hüseyin'in ağabeyini. Sağlık, sağlamlık, uzun ömür dileyeyim onlara. Umarım dediğimizi yerine getirirsiniz. Yaşlılara Demirciler türküsünü isteyelim. Çok beğeniyoruz. Bildan, Dram Saliyeva'dan, Gorceva'dan dediğimizi yerine getirirseniz çok memnun kalırız. Olabilirse 4-5 de dostum var, onları da isteyim selamlamak. Çok dilimler.
0: Tabii, kısaca hemen alalım.
1: Evet. Brestovya'dan Sebre teyzeyi, Golamova'dan Vesle teyini, Diçova'dan Meryem teyzeyi, Burgaz bölgesinden Yılmaz Balaban kardeşimi, Dobromir'den de Kamil kardeşimi, bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz. Hoşça ve dostça kalın kızlarım benim. Bedriyem, Şevkiyem, Tanyam, İmren, bütün ekibinize gelsin benim selamlarım. Bu kadar kızlarım.
0: Teşekkür ettik Nebahat Hanım. Biz de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderdik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
2: Silistre Sancağı'nın Rüyünü köyünden Şevket Ahmet.
0: Nasılsınız Şevket Bey?
2: İyi. Siz nasılsınız Bedriye Hanım?
0: Çok teşekkür ederiz. Ekipçe çok iyiyiz, çok şükür. Buyurun.
2: Bugün Dilber kızımızın doğum günü var. 3 yaşını bitirdi. Dün dödü aldı. Anası Ceylan, babası Atilla, babaannesi Gılman, dedesi Ali, biz dayısı, annesi, koca annesi Bingül, İskre köyünden ayrı annesi, Vildan teyzesi, Orhan eniştesi, sıradan türküyle olabilirse çok çok seviniriz Bedriye Hanım.
0: Tabii ki olacak Şevket Bey. Sıradaki türkümüz başta bugün doğum günü olan Dilber için gelecek tabii ki. Ona sağlıklı oyunlarla bol böyle bir çocukluk diliyoruz. Size de tüm aile sağlık diliyoruz. Dediğimiz gibi türkü sizler için gelecek. Ancak telefonumuz var ondan önce. İyi günler.
3: Alo.
0: Evet, buyurun, sizi tanıyalım.
3: Ha, iyi günler, iyi yayınlar Bedriye Hanım.
0: İyi günler, hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
3: Hoş bulduk. Ben de Razgat'ın Kiçin Sakır'dan Zeynep ben.
0: Buyurun Zeynep Hanım.
3: Ben şimdi kızımın 11'inde doğum günü vardı Almanya'da, koca kızımın. Ona sağlık, sağlamlık dileyelim. İşinde başarılar dileyim. Sonra şimdi bugün de onun torununun doğum günü var. İrem'in.
0: Evet.
3: 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor, başladı. Ona mek okulunda başarılar dileyelim. Sağlık, sağlamlık dileyim. Doğum gününü kutlayayım onun. Sonra bir de küçük kızımın da torunu. O da 7. sınıfa gidiyor. Ona da okulunda başarılar dileyim. Kazal adı onu da. Öyle bütün hepsine sağlık, sağlamlık, bütün o çocukları okulda başarılar dileyim. Onlara zihin açıklığı. Senin çocuklarına da, Şevki Hanım'ın çocukları, torunları, neyveleri varsa ona da sağlık, sağlamlık hepsi dinle.
0: Teşekkür ettik Zeynep Hanım.
3: Bütün köyün insanları.

0: Kaan'ı selamlayırım. Sizi de selamlayayım. Bu kadar.
1: Oldu Zeynep Hanım. Teşekkür ettik ve sizi tanıyan herkese selam olacak. Tabii başta torunlarınız İrem ve Hazal için gelecek. Bütün aile için gelecek türkümüz. O zaman dinleyelim bakalım. Emel Tabakova söylüyor. Mavi de giymiş allanır, etekleri de sallanır.

Sıradaki mesajımız Hatice Ali'den olacak. Merhaba Sofya Radyosu, ben Hatice. Okoş Köyü'nden bugün benim iyi kalpli komşumu selamlamak istiyorum. Adı Murat, o da Okoş Köyü'nden. Bugün ayın 16'sında çarşamba günü doğum günü, 20 yaşına giriyor. Güzel bir türküyle selamlarsanız seviniriz. Yeni yaşının sana sağlık, huzur, mutluluk ve gönlünden geçen tüm güzellikleri getirmesini dilerim. Hayatında her zaman güzel insanlar, güzel anılar ve yüzünü güldüren nice güzel günler olsun. Geçmişte bıraktığın her şey sana tecrübe, bundan sonrası ise sana umut ve mutluluk getirsin. Nice sağlıklı, huzurlu ve güzel yaşlara doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın diye yazmış Hatice Hanım. Bizler de Murat'ın doğum gününü kutluyoruz ve tüm bu güzel dileklere ekipçe katıldık. Sıradaki türkümüz sizler için de olacak. Necmi Gülhan profilinden gelen mesaj. İyi günler, iyi yayınlar. BNR Radyosu'nun sunucuları. Ben Kaolinova'ya bağlı Naum Köyü'nden Gülhan. Benim Kliment'te yaşayan yeğenimin bugün doğum günü var. Adı Hasan Feri. 33 yaşında. Ona sağlık, sağlamlık diliyorum. Sıradaki türkü ona gelsin. Hoşça ve dostça kalın. Eşi Hatice, kızı Hazal, oğlu Ayaz, onların adına da kutlamışlar doğum gününü. Hadi o zaman saygı ve rahmetle andığımız Beyti Beytullah'tan dinleyelim türkümüzü. Soğukta sular akmaz mı? Kızlar da bize bakmaz mı?

0: Beytülo fon 10 ettim ancak karşımıza Mehmet Davut çıktı, güle benzettim seni dedi ve kendisine cebele kucak dolusu selamlar sevgiler gönderdik bu şekilde. Ve şimdi de hattımızda Tutrakan Belediyesi'ne bağlı Preslavski köyünden Esma Hanım var. İyi günler Esma Hanım.
1: İyi günler Bedriye Hanım. Ben şimdi isterim selamlama. Benim torunumun pazartesi günü doğum günü vardı İngiltere'de. Ve bir de benim, ben de 78'i bitirdim, 79'u topladım.
0: Maşallah, evet.
1: Bir de ustalarım var, çatı yapeller. Patronun adı İsmail Cefer. Bütün ekibi selamlarım kızım.
0: Oldu. Esma Hanım, torununuzu da ismini alalım.
1: Torunum İngiltere'de Ramazan. Sadık. İki de kızım var. Biri Hollanda'da Adeviye, biri de Ankara'da Salika Yavaş. Size de iyi günler yavrum. Çok vaktinizi almayayım. Ustalığımı da selamlayın. Ustamın başı İsmail Cefer, alt yanı Ayhan ve Hasan.
0: Oldu.
1: Bütün ustalara gitsin.
0: Gidecek Esma Hanım. Sıradaki türkümüz tabii ki orada çalışan ustalar için gelecek. Kolaylıklar diliyoruz. Ve sizin İngiltere'de yaşayan torununuz Ramazan içinde gelecek. Sağlık diliyoruz bütün aileye ve tabii orada ki ustalara da, böyle işlerini başarıyla tamamlayacaklarına da eminiz. Mesajlarla devam ediyorum. Zetiye Beytullah profilinden gelmiş. Merhaba radyonun tatlı sunucuları, ben Sevar köyündenim. Sizi devamlı dinliyorum, devamlı dinleyicinizim. Sizden bir isteğim var. Şume'nin Rujica köyünden Zeliha anneyi ve eşi Basri dedeyi bir türküyle selamlarsanız çok sevinirim. Onlara sağlık, sağlamlık ve uzun ömürler dilerim ve aynı zamanda da Sevar'ın eski muhtarı Bayan Ayşe'ye de çok sağlık ve mutluluklar dilerim, saygılarımla diye yazmış Zeytiye Hanım. Tabii ki Rujica köyünden Zeliha Hanım'ı ve Basri Bey'i selamlayacağız ve tabii ki eski muhtarı Ayşe Hanım'ı da selamlayacağız sıradaki türkümüzle. Aynur Şevket yazdı. Selam, iyi yayınlar. Ben Aynur Okoş köyünden. Bugün selamlamak istiyorum Okoş köyünden Murat kardeşimi. Bugün doğum günü. Dilerim sağlık, sağlamlık ve uzun ömürler ailesiyle birlikte. Anası Nurgül, babası Seyhan, kız kardeşi Duygu Almanya'da çalışıyorlar. Sıradaki türkü onlara gelsin diye yazmış Aynur Hanım. Murat Bey'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Ona ve ailesine sağlık diliyoruz ve hemen az önce dinletemedik ama şimdi dinletiyoruz. Beyti Beytulof söylemiş, soğukta sular akmaz mı? Kızlar da bize bakmaz mı?

0: Benim çok sevdiğim gelinimin, Nehide'min doğum günü var. Ona selamlamak istiyorum. İyi ki doğmuş, iyi ki bizim ailemize gelin olmuş. Kendisini çok seviyoruz. Güzel gelinimi güzel bir sürküyle selamlarsanız mutlu olurum. Gelinim, oğlum ve torunum İngiltere'de çalışıyorlar. Teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Asıl biz teşekkür ediyoruz. Böyle sizin aracılığınıza ta İngiltere'ye selam gönderdik bile Salika Hanım. Hemen dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: İyi günler Bedriye Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: İyiyiz, çok şükür.
0: Buyurun.
1: Ben Okoç'tan Murat.
0: Buyurun Murat Bey.
1: Çok teşekkür ederim mesajlar için.
0: Rica ederiz.
1: Ve bütün halkımıza, beni sevenlere, sayanlara gelsin sıradaki türkü.
0: Tabii ki Murat Bey. Radyomuzu dinliyorsunuz her gün diye tahmin ediyorum.
1: Evet, her gün hiç kaçırmıyorum.
0: Eksik olmayın, sıradaki türkümüzle o zaman sizleri selamlıyor olacağız tekrar.
1: Sağ olun ve bir duyuruda bulunmak istiyorum.
0: Evet.
1: Ayın 21'inde köyümüzde zbor var. Bütün halkımıza söylüyorum, buyursunlar gelsinler.
0: Tamam, ilettik. Çok güzel olacağını tahmin ediyoruz ve sizden fotoğraflar bekliyoruz Murat Bey.
1: Tamamdır.
0: Oldu. Ekip adına selamlar, sevgiler gönderiyoruz ve tekrarlıyoruz. 21'inde spor görmek isteyenlere davet ediyoruz diyoruz ve mesajlarla devam ediyorum. Fami Ahmetoğlu profilinden geldi bu mesaj. İyi günler, iyi yayınlar Sayın Bulgaristan Radyosu sunucuları. Ben Fami, Momçılgrad'ın Gurgulitsa köyünde ikamet ediyorum. Şu Türkiye İzmir'den misafirim. Çok sevdiğim Fatma ablamı sıradaki türküyle selamlamak istiyorum. Kendisinden sağlıklı, huzur dolu bir ömür diliyorum. Ayrıca sıradaki türkü bütün Bulgaristan Radyosu çalışanlarına gelsin diye yazmış. Teşekkür ettik. Biz de sıradaki türkümüzü size armağan edeceğiz. Nehriban Nevzat bize yazdı. Merhaba sayın radyo çalışanları. Her sene olduğu gibi bu sene de bizim canımız, bir tanemiz, kıymetlimiz olan Seniha annemizin doğum günü. Kendisi Kaolinovo Belediyesi'ne bağlı Tıkaç köyünde yaşıyor. Her sene olduğu gibi yine sizin sesinizle onun en özel gününü kutlamak istiyoruz. Bu sabah ona güzel bir sürpriz yaptık. Torunları, gelinleri, çocukları toplanıp onu köye ziyarete gittik. Çok mutlu oldu, duygulandı. Buradan bir kez daha dile getirmek istiyoruz ki onu çok ama çok seviyoruz. Bizdeki yeri çok özel ve kıymetli. Hepimizde eli emeği çok. Allah ondan razı olsun ve daha nice güzel, mutlu, sağlıklı yılları olsun. Sevgiyle sarıp sarmalayarak büyüttü torunları diye eklemişler ve o kadar güzel fotoğraflar göndermişler ki Nehriban, Şehriban, Sevil, Beycan, Nevin diye torunlarının fotoğrafını göndermiş. Ondan önce de böyle bütün aile bir araya, böyle birbirini sevenler bir araya gelmiş diyelim. Yüzünüzdeki gülümseme asla eksik olmasın diyoruz. Her birinize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz ve sıradaki türkümüzde sizleri selamlıyoruz. Nazmi Necibov söylüyor. Yeniköy'den geçtin mi?

Yılmaz Balaban şimdi yazdı. Mehmet Kırış abime selam olsun. O Koç köyünde oturan Burgaz bölgesinden Yılmaz Balaban kardeşinden demiş. Ve böylece programın sonuna geldik. Huzurumuzdan Halil Bekir'in söylediği Rodopların Dağları Aman Zekiyem türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.